ya bir ayrıldım. Wanda sonra kasılladı un sabahın şurdaki. Ma vicino ma lontana canzone ve ne fa la canzone.